0: 配料、打磨、组装、调音等28道工序，每一道工序都有它的讲究。选木头是第一步，也是至关重要的一步。
1: Çam koyarsa işte hem ne de mühim ama materyal tanlaş gerek. Ustalığa materyal 50 yıldan aşkın buluş gerek. Yemek ekilip keç közde kesiş gerek. Bundak yaklaştı materyalin kez ziştiği hem ne de muvaffak. Evet süpüde en yakışı. Bunların hemisi evlatlarımızdan kalan edildiler.
2: Ha yaklaştın çıkı da mana odan öt. Bir kasıt ötme 500 yerinde. Daha yumulaklık. Ona çıkmaydı. Maya kaçtı mı? Ne ayda gitti. İkisi üç çıkardı ki açtığında mı çıkmaydı? Aran çıkıda açıyor.
0: 从事乐器制作66年，热赫曼老人对这些木头再熟悉不过了。看似随意的一次触摸，不经意的一个眼神，他便能准确地知道哪个木头适合做哪种乐器。一段木材可以诞生出几件作品。